Allahümme salli ve sellim efdale ve ecmele ve enbele ve azhara ve ethara ve ahsene ve eberre ve ekreme ve aazze ve a'zame ve eşra.

ala seyyidina Muhammedin lezî tenhallu bihil uqad ve tenfelicu bihil kurab ve tukza bihil havayic ve tunalu bihil ragâib ve husnul khab.